0: Hello, darling. Eş, ya. Pazar hocam da gelmedi bir.
1: Ne?
0: Ya, bir dir kardeş.
1: Hadi moralim için.
0: Hocam diye vermiş. Ama güzel cevabı soğuk.
1: Ya bu mesle.
0: Tu na kala dia dei. A me tek meter shake ti chama.
1: Amor, tu conta pro cara.
0: Como é que é mecânico? Até já no gym, mecânico! Yeah.